0: unter vielen, Community und Diaspora auf Orange 94.0.
1: Psst. Merhaba, üzgünüz kestiğimiz için. Kısa bir duyurumuz olacak. Senin Özgür Radyo'nun sana ihtiyacı var. Sana ve gönüllü olarak yapacağın katkıya. Yıllık 34, 64 veya 94 euro karşılığında katılabilirsin. Elbette daha fazla veya daha az da olabilir. Bize destek olmaya var mısın? Radyo sevenlerin Özgür Radyo yapımcılarına yapacağı bir destek. Tüm detayları o94.at/en/frb adresinde bulabilirsin. Duyurumuz işte bu kadar. Sıradaki Orange 94.0 radyo programı.
2: 11 Uhr
3: Dead City Radio.
2: 14 Uhr
4: Apalava Architektur im Radio.
2: 15 Uhr
5: Kapitalismuskritik, ehemals Wex. Auskünfte über Marktwirtschaft, Staat und Kapital, die man sonst wo vergeblich sucht.
2: 16 Uhr
6: Latin Lounge.
2: 19 Uhr
7: Globale Dialoge bei Women on Air.
8: Une émission sur le féminisme.